0: 50 savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-ga 50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Babange okşamagin dediler. Cüde incik edi babas. E otenge okşamagin dediler. Çort keser, badcahil edi otas. Akenge okşamagin dediler. Şoh ve urşkak edi akası. Akıbatta opasiga okşadı. O şey git. Vay aynani. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. O'z ilmidan manfaat olmagan inson va misoli johildir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Çüngen çündü.
1: Çümme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Babanga okşamagin dediler. Cüde incik edi babas. E otenge okşamagin dediler. Çort keser, badcahil edi otas. Akenge okşamagin dediler. Şoh ve urşkak edi akası. Akıbatta opasiga okşadı. Oşa yigit. Vay aynani. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. O'z ilmidan manfaat olmagan inson bamisoli johildir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Ория Донода реклама.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
4: 40 yil qirg'in kelsa, ajali yetgan o'ladi degan gap bor. Samolyotga chiqdik, O'tkir Muhammad Xo'jayev yonimda, bu yonimda administratorim. Qirg'izistondan qiziqchilar festivaldan kelyapmiz. Samolyot Toshkentga uchib keldi, aeroport territoriyasiga yaqinlashdi. Bu yoqda e'lon ketdi. Hurmatli yo'lovchilar, biz mana aeroportga kirib kelyapmiz. Xavfsizlik kamaralarini taqqan holda joyingizda qolishingizni so'raymiz. Samolyotimiz pasaya boshladi dedi. Qo'nishga tayyormiz dedi. Biz ham qo'nishga tayyor bo'lib turdik. Shunday samolyot keldi da g'ildiragi chiqmay qoldimi yo lochi uxlab qoldimi nima bo'ldi bilmayman qo'nayotgan samolyot qora tutun chiqib mayna qasdan uchib ketib qolsa bo'ladimi qaytib qo'nayotgan samolyot ko'tarilishguncha borku motorlar tutab ketar ekan O'tkir Muhammadxo'jayev shunday qarasam yonimda turib olgan ko'zing bo'lgan gunohlarimizni kechir xudoim gunohlarimizni kechir xudoim gunohlarimizni kechir gunohlarimizni kechir gunohlarimizni kechir maytdi gunohi ham ko'p ekan odamni deyman faqat shu gapda mani administratorim desantskiy vayskada xizmat qilgan 12 ta prijoga bor kakkillab qoldi aka maka kamalyotda maka uchmay qo'nganmikan 8:30 qo'nganmikan aka Panca bolları meydan meydan bakacağım. Ben gittim hacı mı gittim bana. Bakacağım ben, bakacağım ben yaka hacı. Şunu mu yapan yapın, lakin dalda bop durup ben. Özini kolge al. Özini kolge al. Sen, bakı, desant ki vayt keda kızmaz. Gan tan kutan. Paraştan çakır, gan tan kutan. Bakı kurk yapsan, çan, çan. Sen bazı paraş, yoku bak ya. Özini kolge al, birbirimizde dalda buluşmuz gerek. Dalda, bakacağım, bakacağım, bakacağım, bakacağım. Qo'limi shunday qisyapti qo'rqqandan bechoram aka aka aka aka ruparamizda ikkita stardessa o'tiribdi ular bildirmaslikka harakat qilyapti kulib o'tirishibdi bashara kulib turibdiyu ketgan ular ham man bilib turibman tur quruq aylanib samolyot qo'ndik stardessa ham qo'rqqan ekan e'lon qilganda bilib qoldim shuna kalonkasini oldi hurmatli yo'lovchilar samolyotimiz toshkent shahrining islom karik nomidagi xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi havoning harorati 9-dan 15 daqiqa o'tdi deydi Aeroport ichiga kirsam, kalach bo'ladigan joy o'chib bo'yotdi. Ustasi kirib ketgan, chiqmaydi dedi. Kim ekan desam, lochilar ekan dedi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. O'z ilmidan manfaat olmagan inson bamisoli johildir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Ne yıkılayın ayırağa düştü yolum. Hal imkan var derdime. Seni asan boy berdime. Men notavon aşığınla keçirgine.

Yomg'ir daraxtlarni yuvib tushar. Novdalar yaltirar tozaligidan. Qani endi deyman. Qani endi shunday yomg'ir bo'lsa-yu. Qurum bosgan hayotimni, yurak bag'rimni, butun borlig'imni yuvib yoqsa. Qani endi. Qani endi ko'zlarim porlasa, yomg'ir yuvgan tiniq yaproqdek.